gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerime hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Okay, this is called Underneath It All.

Ben Ümit Gönakçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sercan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift ana dal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarının deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptan olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonu

Sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim. Yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Gedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatlarıyla dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorunlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların, ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Merhaba sevgili dinleyiciler, bilim evrenine hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın yüzeyinden çok ama çok derinlere, ayaklarımızın altındaki gizemli bir yolculuğa çıkaracağım. Depremler hepimizin bildiği doğal olaylar malumunuz. Özellikle Türkiye gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülkede yaşayan insanlar için deprem günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Peki ya size bilim insanlarının bile uzun yıllar açıklayamadığı bazı depremlerin olduğunu da söylesem ne düşünürsünüz? Üstelik bu depremler alışık olduğumuz yer kabuğunda değil, dünyanın çok daha derinlerinde meydana geliyor. İşte bugünkü programımızın konusu tam da bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah ve Wyoming eyaletlerinin altında yaklaşık 88 ila 90 kilometre derinlikte gerçekleşen esrarengiz sarsıntılardan bahsediyorum. Bilim insanları bu depremlerin aslında olmaması gerektiğini de söylüyor ya da düşünüyorlar. Ama oluyor. İşte bugün bu büyük gizemi konuşacağız. Önce dünyanın yapısını şöyle bir kısaca hatırlayalım istiyorum. Çünkü bu hikayeyi anlayabilmek için gezegenimizin iç katmanlarını bilmemiz gerekiyor. Dünyayı bir şeftaliye benzetelim. En dıştaki ince kabuk, yer kabuğu. Biz insanlar bu ince tabakanın üzerinde yaşıyoruz. Okyanuslar, kıtalar, dağlar, şehirler hep burada bulunuyor. Bu kabuğun altında ise manto yer alıyor. Manto dünyanın hacminin büyük bölümünü oluşturuyor. Daha aşağıda ise dış çekirdek ve iç çekirdek bulunuyor. Yani aslında bizler devasa büyüklükteki bir gezegenin yalnızca incecik dış katmanında yaşıyoruz. Dünyanın yarıçapı yaklaşık 6370 kilometre. Bugünkü programda konuşacağımız depremler ise yüzeyden yaklaşık 90 kilometre aşağıda meydana geliyor. İnsan gözüyle bakıldığında bu mesafe inanılmaz görünmeyebilir. Ama jeoloji açısından oldukça derin bir bölgeden söz ediyoruz. Çünkü kıtasal bölgelerde meydana gelen depremlerin büyük bölümü ilk 20 kilometrede oluşur. 90 kilometre derinlik ise bambaşka bir yerden bahsediyoruz demektir. Şimdi sizi 1979 yılına bir götürmek istiyorum. 24 Şubat 1979 sabahı. Utah'ın kuzeyinde küçük bir deprem kaydedilmiş. Büyüklüğü yalnızca 3,8

8. Çok güçlü bir deprem değil. Üstelik yüzeyde yaşayan insanların büyük bölümü bu depremi hissetmedi. Fakat sismologlar kayıtları inceleyince şaşkına döndüler. Çünkü deprem olağanüstü derin görünüyordu. İlk hesaplamalar yaklaşık 90 kilometrelik bir derinliğe işaret ediyordu. İşte o yıllarda bilim insanları bunun bir hata olduğunu düşündü. Çünkü o derinlikte deprem olması beklenmiyordu. Birçok araştırma sonuçlarına göre şüphe tabii ki üst seviyedeydi. Veriler arşivlere kaldırıldı ve olay neredeyse unutuldu. Peki neden bu kadar şaşırtıcıydı? Bunun cevabı kayaların davranışında saklı. Yüzeye yakın bölgelerde kayaçlar kırılabilir. İşte deprem dediğimiz olay da bu kırılmalar sırasında ortaya çıkan enerjidir. Ancak derinliklere indikçe sıcaklık ve basınç artar. 90 kilometre derinlikte sıcaklık yüzlerce dereceye ulaşır. Bu koşullarda kayaların sert şekilde kırılması yerine yavaşça şekil değiştirmesi beklenir. Bilim insanları bunu bazen sıcak sakıza veya yumuşayan macuna benzetiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda ani kırılmaların meydana gelmesi teorilere göre pek mümkün değil. İşte Utah depremi bu nedenle bilim dünyasını yıllarca meşgul etti. Aradan yaklaşık yarım yüzyıl geçti. Teknoloji gelişti, bilgisayarlar güçlendi, sismik analiz yöntemleri çok daha hassas hale geldi ve bilim insanları eski kayıtları yeniden incelemeye karar verdi. Bu kez sonuçlar çok daha netti. 1979 depremi gerçekten de yaklaşık 90 kilometre derinlikte meydana gelmişti. Üstelik yalnız değildi. Araştırmacılar bölgede benzer özellik gösteren 8 farklı sarsıntı daha buldu. Yani bu olay bir hata değildi. Orada gerçekten sıra dışı bir şeyler oluyordu. Şimdi hikayenin en ilginç bölümüne geldik. Bu gizemin merkezinde çok yaşlı bir jeolojik yapı bulunuyor. Adı Wyoming Kratonu. Kraton kelimesi kulağa biraz yabancı gelebilir. Aslında kratonlar kıtaların en yaşlı çekirdekleridir. Milyarlarca yıl boyunca ayakta kalmış dev kaya bloklarıdır. Dünyanın genç bölgeleri sürekli değişirken kratonlar oldukça kararlı kalır. Wyoming Kratonu da Kuzey Amerika'nın en eski parçalarından biridir. Bilim insanları bu yapıyı bazen bir geminin su altındaki omurgasına benzetiyor. Nasıl ki geminin omurgası suyun altında uzanıyorsa, Wyoming Kratonu da dünyanın derinliklerine doğru uzanıyor. İşte mantoda hareket eden sıcak kayaçlar bu dev yapıya çarpıyor ve yön değiştiriyor. Araştırmacılar gerilimlerin de burada olduğunu düşünüyor. Burada bir soru tabii sorulması gerekiyor. Manto gerçekten hareket ediyor mu? Evet. Ama bizim günlük hayatta gördüğümüz hareketler gibi değil. Manto milyonlarca yıl boyunca çok yavaş hareket ediyor. Tıpkı kaynayan bir çorbanın içindeki akımlar gibi. Bu harekete konveksiyon deniliyor. Dünyanın içindeki ısı mantonun sürekli dolaşmasına neden oluyor. Bu dolaşım kıtaları da hareket ettiriyor, dağları oluşturuyor, volkanları besliyor. Hatta uzun vadede okyanusların şeklini bile değiştiriyor. Yani aslında yaşadığımız gezegen sürekli hareket halinde. Biz sadece hareketlerin çok küçük bir bölümünü hissedebiliyoruz. Bilim insanlarının dikkatini çeken başka bir ayrıntı daha var yalnız. Bu derin depremler normal depremler gibi de davranmıyor. Örneğin öncü depremler üretmiyorlar. Artçı depremler de çoğu zaman görülmüyor. Bu nedenle tespit edilmeleri çok zor. Yüzeyde belirgin bir fay hattı bırakmıyorlar. Adeta dünyanın derinliklerinde sessizce meydana geliyorlar. Bu yüzden bazı araştırmacılar onları gizli depremler olarak tanımlıyor. Sismometreler olmasa bu olayların varlığından haberimiz bile olmayabilir. Aslında derin depremler tamamen bilinmeyen olaylarda değil. Pasifik Okyanusu çevresinde dalma batma bölgelerinde yüzlerce kilometre derinlikte depremler meydana gelebiliyor. Fakat Utah ve Wyoming'deki durum farklı. İşte bilim insanlarını asıl heyecanlanan nokta da bu. Çünkü bu keşif kıtaların altında düşündüğümüzden çok daha karmaşık süreçlerin yaşandığını gösteriyor. Peki bu araştırmalar neden önemli? Çünkü dünyanın iç yapısını anlamamıza yardımcı oluyor. Bir doktor insan vücudunu anlamak için MR cihazı kullanır. Jeologlar ise dünyanın içini anlamak için depremleri kullanır. Depremler sırasında yayılan sismik dalgalar gezegenimizin içinden geçer.
bu dalgaların davranışları bize içeride neler olduğunu anlatır. Yani her deprem aynı zamanda doğal bir laboratuvar deneyidir. Bilim insanları bu gizemli sarsıntılar sayesinde mantonun davranışlarını daha iyi anlamayı umuyor. Şimdi işin biraz da felsefi tarafına bakalım. İnsanlık Ay'a gitti. Mars'a araçlar gönderildi. Milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksileri gözlemliyoruz. Ama yaşadığımız gezegenin iç kısmı hala büyük ölçüde gizemini koruyor. Dünyanın merkezine yapılan en derin insan yapımı sondaj bile yalnızca yaklaşık 12 kilometreye ulaşabildi. Oysa gezegenimizin yarıçapı 6000 kilometreden fazla. Yani aslında dünyanın içini doğrudan görebildiğimiz bölüm son derece küçük. Geri kalan kısmı sismik dalgalar, laboratuvar deneyleri ve matematiksel modeller yardımıyla anlamaya çalıştığımız durum diyebilirim. Bu nedenle her yeni keşif bilim insanları için büyük önem taşıyor. Araştırmacıların cevap aradığı bir soru daha var. Bu derin depremler ne kadar büyüyebilir? İşte şu anda kimsenin kesin cevabını bilmediği konu da bu. Yüzeydeki faylar için belirli tahminler yapılabiliyor. Fayın uzunluğu ölçülüyor, geçmiş depremler inceleniyor, olası büyüklükler hesaplanabiliyor. Fakat mantodaki bu gizemli depremler için aynı yöntemler kullanılamıyor. Çünkü ortada görülebilen bir fay hattı yok. Bu nedenle bilim insanları hala bu olayların sınırlarını anlamaya çalışmakla meşgul. Bilim tarihi de bize önemli bir şey öğretiyor aslında. Bazen bir keşif onlarca yıl boyunca anlaşılamayabilir. 1979 yılında bu kaydedilen küçük bir deprem neredeyse 50 yıl sonra yeniden incelendiğinde yepyeni bir araştırma alanının kapısını da araladı diyebiliriz. Belki de bugün arşivlerde bekleyen başka kayıtlar da geleceğin büyük keşiflerine dönüşecek. Bilim tam da böyle ilerliyor. Sorular sorarak, şüphe ederek, yeniden inceleyerek ve tekrar tekrar inceleyerek ve bazen onlarca yıl sonra cevaplara ulaşarak. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Utah ve Wyoming'in derinliklerinden gelen gizemli sarsıntıları konuştuk. 88 ila 90 kilometre derinlikte gerçekleşen ve bilim insanlarını şaşırtan bu depremler bize bir kez daha gösteriyor ki yaşadığımız gezegen hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır barındırıyor. Belki de ayaklarımızın altında farkında bile olmadığımız çok büyük hikayeler yazılmaya devam ediyor. Bir sonraki Bilim Evreni programında yeniden buluşuncaya dek ben Gülay Güner, bilimin ışığı yolumuzu aydınlatsın diyorum ve hoşça kalın, bilimle kalın.

Düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

0: gidelim. Kalk gidelim programımızın ana başlığı. İçinde neler var neler. Kalkıp gideceğiz. Nereye mi? Kahkahaya, seyahate, hassas ekonomi dediğimiz iş dünyasıyla sanat edebiyat dünyasının birlikteliğine. Ben bu hassas ekonomiye çok hassasım. O hafta hangi konu ağır basarsa ve hangi konuk hangi konuya uygunsa keyif bizim. Sıkıştığımız zaman tek sorumuz olacak. Şimdi nasıl çıkarım bu işin içinden? Neden mi bu soru? Onu da ilerleyen haftalarda keşfetmiş olacaksınız. Sözüm söz. Şimdilik sırama. Hadi başlıyoruz. Esra Alkan'la kalk gidelim. Gülelim. Bu hafta gülerek başladık çünkü direnmenin en büyük yolu, gücü
1: gülmektir.
0: Evet, gülmektir. İnsan gülebildiği kadar insandır, değil mi? Molière öyle demiş. Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bu hafta kalk gidelim

0: müzisyen olmayı düşünmedim ama bu ilk kitabımın bir rap formatında şarkısını yaptım. Şarkı sözlerini yazdım.
1: Bak bunu bilmiyordum.
0: Evet evet, o da çok keyifli bir iş oldu.
1: Peki mırıldanır mısın Gedik Radyo
0: dinleyicileri? Tabii ki, hadi. Tabii ki böyle bir giriş yapalım. Nakaratını söyleyeyim. Tak zürafa kulağını, dinle beni, duy beni, duy beni. Tak zürafa kulağını, anla beni, anla beni, gör beni. Tak zürafa

0: İyi.
1: Harika. Peki Ayşe, hiç buradan başlamayı düşünmemiştik ama şöyle, insanların en büyük sorunu, büyük küçük, kendini sevmek. Sevemiyorlar bir türlü kendilerini. Hadi buradan başlayalım.
0: Evet,
1: Sevgili radyo
0: tamam.
1: dinleyicileri, Gedik Radyo. Şimdi biz Ayşe Sezer'in Zürafa Dili Okulu ve Duygular Ne İşe Yarar kitabını baz alarak konuşacağız. Hazırsan şarkıdan girmişken, insanlar kendilerini seviyorlar mı? Zürafa öyle diyor ama.
0: Sizce seviyorlar mı? Kendini sevse insanlar bu kadar çok şiddet kendilerine, birbirlerine, çocuklara, hayvanlara, yaşayan, yaşamayan her şeye bu kadar şiddet uygulamaları mümkün olabilir mi?
1: Hiç olmaz, çünkü sen de ben de ve duyarlı, farkında olan dinleyicilerimiz de biliyorlar ki öfke aslında korkudan geliyor.
0: Evet.
1: Öldüleri patlıyor. Özellikle o şiddete başvuran erkekler bir şekilde hayattan, yaşamdan öldüleri patladığı için onu öfke olarak kusuyorlar etrafına ve bu sefer yıkıcı oluyorlar. Halbuki geliştiren zeka anlamak isteyen zekadır. Eğer bir zeka sahip olmak üzere kullanılıyorsa o insan tarafından, işte o zaten yıkar yakar. Bir de üstüne üstlük yaşamı anlayamıyorsa, başına gelenleri anlayamıyorsa onu öfke olarak kusmuyor mu?
0: Evet, aslında biz şiddetsiz iletişimde ve zürafa dili diye kitap çıktığından bu yana 6 yıldır zürafa dili olarak kullanıyorum. Bütün duygulara yer açıyoruz, alan açıyoruz kendi hayatımızda, içimizde. Çünkü duygular ve ihtiyaçlar bedenimizde yaşıyor. Bunlar hareket halindeki enerjiler. Canlı olduğumuzu, var olduğumuzu biz duygularımız ve ihtiyaçlarımız aracılığıyla anlayabiliyoruz. Şimdi buradaki sorun duyguların var olması ve onları hissetmek değil, o duygularla ne yapacağımızı bilememek. Yani bir duygu aslında ihtiyaca bizi götüren rehber gibi düşünebiliriz. Öfke de böyle bir duygu. Yani birçok duyguyu biz yasaklı duygu olarak kabullenmişiz. Öfkelenmeyelim, üzülmeyelim, sinirlenmeyelim, kıskanmayalım, hayal kırıklığına uğramayalım, hiç çaresiz hissetmeyelim.
1: Bunlar normal değil mi sence?
0: Bunların hepsi çok normal. Ama bir şekilde bize iyi hissettirmeyen, konforlu hissettirmeyen duyguları biz mümkünse hiç yaşamak istemiyoruz.
1: Bir de yok farz
0: Yok farz
1: ediyoruz.
0: ediyoruz.
1: Üstünü göya örtüyoruz
0: Evet.
1: ama o bir yerden mental ya da fiziki hastalıklar olarak çıkmıyor mu? Onun için mi
0: Kesinlikle,
1: arttı bu kadar çok hastalık
0: kesinlikle
1: diyoruz
0: çıkıyor. Çünkü
1: dünyada?
0: evet, insan olarak, insan canlısı olarak duyguları inkar ettiğimde aslında kendi bedenimi de inkar etmiş oluyorum. Çünkü görülmeyen, duyulmayan, hissedilmeyen duygular aslında kaybolmuyor. Onların enerjileri vücutta, bedende kendilerine uygun bir yer bulup saklanıyor.
1: Ve birikiyorlar.
0: Ve
1: Belki de
0: birikiyorlar.
1: olmaması

0: gereken yerlerde birikiyorlar. Mesela hani denir ya işte gastrit falan, hani midedeki hastalıklar, onlar kendini ifade edemeyince midesine vuruyor gibi.
1: O hani zaman böyle, birkaç şey söyleyeyim izin verirsen. Yani bu duyguların bedenle ilişkisine ve hastalıklarla arasındaki ilişkiye dair. Kendimi ifade edemediğimde, bir sıkışmışlık, çaresizlik hissettiğimde, bu duygu ifade bulmadığında daha çok boğazımda bunu hissediyorum. Bu çok uzun yıllar sürdüyse ciddi rahatsızlıklara kadar gidebiliyor. Midede kızgınlık, biraz hazmedememe, kabullenememe olan bitenleri ve bu hazmedememe olayı mideye işte diyor ki bu yaşadığın şeyi aslında çok da kabul veremiyorsun, farkında mısın? Mide bana bunu söylüyor, midedeki rahatsızlık. Şimdi öfkeden başladık. En fazla öfkeliyiz değil mi toplum olarak? Evet. Dünyada çok büyük bir öfke var, ifade bulamayan. Daha doğrusu duyabileceğimiz bir ifadeyi bulamayan. Hani öfkeliyiz ama bunu nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Dolayısıyla şiddete başvuruyoruz. Yani başkalarına şiddet uygulama, kendime şiddet uygulama, başka canlılara. Şimdi bu öfke, ifade bulamayan öfke, bastırılan öfke karaciğerimde birikiyor. Ve tabii ki bu yine de sindirim sistemiyle alakalı bir durum. Aslında sistem dediğim zaman, bedeni bir sistem olarak aldığımda orada en ufak bir yerdeki bir iletişim tıkanıklığı diyelim buna.
0: Evet.
1: Bir bilgi akışındaki tıkanma bütün bedeni etkiliyor. Çünkü beden bir sistem. Sistem dediğimiz zaman birbiriyle ilişkili çalışan, yani 7-24 bizi canlı tutmak için, hayatta tutmak için bir varoluştan söz ediyoruz. Bu beden makinesi aslında bizim burada deneyimler yapmamızı sağlayan bir araç gibi.
0: Peki sen Zürafa Dili Okulu, sevgili Gedik radyo izleyicileri, Ayşe Sezer Aksoy'un iki kitabı var demiştim ya başta, Zürafa Dili Okulu ve Duygular Ne İşe Yarar. Şimdi biz bu kitabı anne babamızla çocuk olarak okuduğumuzda ya da öğretmenlerimizle okuduğumuzda bunları nasıl çözeceğimizin çözümleri de var değil mi içinde?
1: Evet, evet.
0: Peki
1: evet.
0: Kahkahaya zaten, ne dersin?
1: Zaten bu...
0: Kahkaha bunun dengesini kurmuyor mu?
1: Biraz bilgi vereyim arada kısacık. Kitaplarda var bu bilgi. Kitapları alıp okuyanlar da görecektir. Şibesiz iletişim, Marshall Rosenberg adında bir Amerikalı psikoterapist tarafından dünyaya hediye edilmiş bir iletişim yöntemi esasen. Marshall kendisinden önce de gelen çok kıymetli bir psikoterapistlerin çalışmalarından da yararlanarak 4 adımda bir iletişim yöntemiyle kendimizi ifade edebildiğimizde daha çok birbirimizle bağlantı kurabileceğimizi öne sürmüş. Ve ben de 15-16 yıldır bu pratikleri hem öğrenme, hem eğitimlerini verme, hem de işte 5-6 yıldır kitaplar, kartlar aracılığıyla
0: kartlara geleceğiz.
1: Yaygınlaştırmayı çalıştığım için gerçekten işe yaradığını artık biliyorum. Öncelik kendimle iletişim kurmak.
0: Dört adım dediğin
1: kendimle bağlantı. Bu 4 adımın ilk adımı gözlem yapabilmek.
0: Evet.
1: Olan biten ne varsa etrafımda sadece bir gözlemcinin gözünden yorumlar, yargılar, eleştiriler, etiketler kullanmadan sadece orada ne oldu, ne söylendi ona bakmak.
0: Daha yani sonra varsayımda bulunmadan mı demek istiyorsun?
1: Evet, yani ne oldu, ne olduysa onu olduğu haliyle görmek, gözlemlemek, objektif bir gözlem.
0: Evet.
1: İkinci adımında duygular adımı, ne hissediyorum? Bu olan şey olduğunda, bunu gördüğümde, bunu duyduğumda ben ne hissediyorum?
0: Bunu kendi kendine içinden mi söylemeli, yoksa biriyle paylaşmanın bu iki söylediğim şey arasındaki farkı var mı?
1: Öncelikle paylaşabilmek için kendimi farkına varması gerekiyor. O anda bir şeyler olduğunda ben nasıl hissediyorum? Öfkeli miyim? Üzgün müyüm? Korktum mu? Sevindim mi? Ne bileyim ben mutlu mu oldum? Bunu kendim fark edersem daha sonra ifade etmeyi seçebilirim. İfade etsem de etmesem de o fark ettiğim duygu görülmüş oluyor. Görülmüş oluyor ve nasıl bir insan olarak biri beni gördüğünde böyle iyi hissettirir, keyifli hissettirir.
0: Evet, seni gördüm, içim açıldı der.
1: Varlığım teyit edilmiş oluyor. Ah evet ya, varım yani burada dediğin yer. Duygu da öyle bir şey. Görüldüğü zaman bir rahatlama oluyor ve tabii ki o bağlantı beni ihtiyaca götürüyor üçüncü adıma.
0: Yani gözlem dedik, duygularımızı anlamak fark etmek dedik.
1: Üçüncü adım ihtiyaçlar.
0: Evet. Dördüncü adım hangisi?
1: Dördüncü adım eylem adımı.
0: Eylem.
1: Şimdi ihtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda,
0: evet, kartlara geleceğiz.
1: Duygularım aracılığıyla ihtiyaçlarımla bağlantıya geçtiğimde, bu ihtiyacım ne olsa karşılanırdı sorusu beni eylem adımına götürüyor. Yani bu sefer hem kendimden hem diğerlerinden ihtiyaçlarımı karşılayacak ricaları yapabiliyorum.
0: Eyvah! Şimdi sevgili Gedik Radyo dinleyicileri, eminim siz de içinizde pek çoğu "ben hiç kimseden hiçbir şey isteyemem" lerdensinizdir. Şimdi hazır Ayşe Sezer Aksoy'u yakalamışken, biz başka birilerinden ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir şeyler istemenin yolunu da belki öğrenebiliriz.
1: Evet.
0: Daha
1: evet.
0: Vaktimiz var. Evet. Yeni başladı programımız.
1: Evet. Yolu işte bu dört adımdan geçiyor. İhtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda, o anda eğer bir yardıma, desteğe ihtiyacım varsa bunu daha kolaylıkla dile getirebiliyorum. Çünkü artık beni motive eden şey ihtiyaçlarım. Yani karşı tarafta bu ricaya cevap verebilir, olumlu veya da vermeyebilir.
0: Vermezse ne yapacağız?
1: Vermezse ne yapacağım? Vermezse diyeceğim ki...
0: Küsecek miyiz hemen?
1: Genelde bizim strateji olarak, evet, çocukluktan kalma ve bir küsme huyumuz var. Yaşımızın kaç olursa olsun farkında olmadan çocuklukta alıştığımız o küsme davranışını çok sıklıkla...
0: Değil mi? Belki biraz kırılma falan
1: sıklıkla,
0: gibi.
1: Evet, sergileyebiliyoruz.
0: Oysa ki değil,
1: seçimimiz var.
0: Evet, yani kırılmaya evet. Ne gerek var ki? Evet. Çünkü onun da farklı bir dünyası var ve o anda söylediğimiz şeyin karşılığını alamayabiliriz, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: O zaman peki duygumuzu nerede yakalayacağız ve ne yapacağız?
1: Evet, o kritik nokta şu. Şimdi ben birinden bir ricada bulundum. Dedim ki ya işte evimi taşıyorum, desteğe ihtiyacım var. Bana yardıma gelir misin? Size dedim mesela.
0: Evet.
1: Siz de dediniz ki ah çok isterdim ama benim de çok işim var. Kusura bakma. Bu ricanı kabul edemeyeceğim. Gelmem mümkün değil. Şimdi burada bir seçimim var. Ben şöyle düşünürsem, hay Allah, 40 yılda bir şey istedim. Benim için bir şey istemek de çok zordur. Ama bunu bir şekilde yaptım. Ama görüyor musun? Kabul etmedi.
0: Ya da bak, ben ona o kadar çok işte şurada şunları yapmıştım. Şuradan bir kişi, yani bir şey istedim bu insandan ve bak onu da yapmadı.
1: Yapmadı, görüyor musun? Demek ki bana hiç değer vermiyor. Görüyor musun, bu arkadaşlık da çok pek sağlam bir şey değilmiş gibi düşünceleri ürettiğim zaman nasıl bir yere geliyorum? Kendimi güçsüzleştiriyorum. Sanki o arkadaşım destek olursa bu ihtiyacım karşılanacak. o desteği vermezse, hayır derse karşılanmayacak ve ben destek ihtiyacımdan mahrum kalacağım gibi. Biz buna bir şey diyoruz, kıtlık bilinci. Aslında dünyada bolluk var. Şimdi şiddetsiz iletişim bizi biraz bu bolluk dünyasıyla tanıştırıyor. Daha doğrusu onun kapısını çalmamız için bizi motive ediyor. Nedir bu? Aa, hay Allah, Esra bana yardımcı olamayacak çünkü onun da işi varmış. Tüh, keşke olabilseydi. Belki bir an üzülebilirim. Sonra hemen diyorum ki başka kim olabilir bu desteği alabileceğim? Nereden alabilirim? Aa, şu arkadaşım olabilir mi? Tamam, onunla konuşayım. O da olmazsa başka bir çözüm yolunu mutlaka düşündüğüm zaman bulabileceğim.
0: Ya da Esra'dan öğrenemez misin? Ya evet, anladım seni. Ya yapamıyorsun ama çünkü arkadaşın ya, zaten ortak arkadaşlar çok var. Hı hı. Acaba kim bana destek olabilir diye. Aynen. Bir soru daha soramaz evet, mısın?
1: Sorabilirim. Değil mi? Sorabilirim. Aa, Esra, sen bunu yapamıyorsun. Ben tamam, anladım seni ama başka kim olabilir? Evet. Senin kim bildiğin olabilir? Tanıdığın biri var mı bu desteği alabileceğim gibi. Yani burada bir kıtlıktan bolluk dünyasına açılıyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Daha yaratıcı düşünme. Problemlere sorun diye algıladığımız durumlara yaratıcı çözümler geliştirebilme kapasitemi güçlendiriyorum. Burada beni motive eden en önemli şey kendi ihtiyaçlarım. İhtiyacıma sahip çıktığım zaman bir şekilde onu gidermenin sorumluluğunu da üstlenmiş oluyorum.
0: Peki sevgili Sezer Aksoy, ben hep sana Ayşe diyorum ama aslında senin kullandığın Sezer ismi.
1: Evet.
0: Şimdi radyoda olduğumuz için Sezer diyeyim ben sana. Sevgili Sezer Aksoy, verdiğin örnek çok güzeldi. Bir de bunu iş dünyası içinde bir örnek verebilir misin acaba? Gittin işverenine, dedin ki biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorsun diyelim ki. Hı hı. Çok fazla çalışıyorsun ama istediğin ücreti, o yaptığın işin karşılığının olmadığını düşünüyorsun ve oranın da zaten bunu karşılayacak, verebilecek olduğunu da düşünüyorsun ve o güvenle de gittin, talep ettin biraz daha ücretinde artırım yapılmasını. Orada nasıl davranacağız?
1: Evet.
0: İşveren de dedi ki kusura bakma.
1: Şimdi o sorunun içinde bir talep ettin, talep sözcüğü geçti. Burada biz talep mi ediyoruz yoksa rica mı ediyoruz diye bir temel kritik ayırım koyuyoruz.
0: Aa, nasıl yani?
1: Talep şu, bir şey istedim ve buna bu ricama hayır duydum. Bu hayırı duymakta zorlandığım bir yerdeysem, temin ki örnekteki gibi, yani ya yapmalı ya da yapmalı, hani yapacak tabii ki ben istiyorum gibi bir yerdeyse benim içimdeki enerji, o zaman o bir talep oluyor. Ricaya nasıl dönüşüyor bu? Hayır duymaya açık mıyım bir şey isterken? Mesela bu iş yerindeki örneği, evet, aslında çok da güncel bir örnek oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz dünya, ekonomik durum vesaire, ne kadar maaş alırsak alalım geçimi zor bir çevresel koşullar, ortam içindeyiz. Dolayısıyla bence bu ricayı yapan kişiler ihtiyaçlarından dolayı bu ricayı yapıyorlar. Yani bütün ricalarda olduğu gibi esasen. Peki bu ricayı yaparken o kişi bunu nasıl ifade edecek?
0: Evet.
1: Bir, o çalıştığı yere kendi iş gücüyle, bilgisiyle, kapasitesiyle, birikimiyle yapmış olduğu katkı, bunun karşılığında kendisinin zaten orada bulunma sebebinin büyük ölçüde bu katkıyı sağlayarak elde edeceği gelirle kendine, kendi tasarladığı bir yaşamı sürdürebilecek bir finansal destek sağlamak.
0: Evet.
1: Şimdi burada ihtiyacıyla bağlantı kurabildi mi? Finansal destek. Yani nedir bu? Finansal güvence istiyor.
0: Evet.
1: Ben burada şu kadar zamanımı ve bu zaman içindeki bilgimi, birikimimi, deneyimimi, her şeyimi buraya akıttığım zaman okey, ben burada finansal olarak güvende miyim? İnsan öncelikle bunu bilmek istiyor. Güvenlik, güvende olmak en temel ihtiyaçlarımız arasında. Dolayısıyla bu finansal güvenliği, güvenceyi hissetmediği, o ihtiyacını karşılayamadığı bir yerde ilk seçenek gidip bu durumunu iyileştirmesi. Tamam, bu ricada bulunabilir. Ben şu kadar emeğime karşılık bu kadar kazanmam gerekiyor. Kendim için tasarladığım yaşamı sürdürebilmek için daha insani ve onun üzerinde isteklerimi yapabileceğim. Ama aldığımla bu ihtiyacım arasında finansal olarak şu kadar bir farklılık var. Bunu karşılamak, iyileştirmek size evet. Nasıl gelir? Benim buna ihtiyacım var. Bu sizin için mümkün mü? Nasıl bir şey? Bunu konuşabilir. Ha, buna evet cevabı alabilir. Genelde bakalım, düşünürüz deyip erteleme öteleme taktikleri geçerli olabiliyor. Ama bu hayırı veya ertelemeyi ötelemeyi duyduğum zaman ben o ihtiyacımla baş başa yaşamaya devam edecek kişi olarak ne yapacağım? Asıl mesele bu. Orada ben gönül rahatlığıyla şunu önerebiliyorum ki bu kendisinin deneyimi, bilgisi, birikimi daha başka bir yerde nasıl gerçek değerini bulabilir araştırması. Çünkü yıllar bu ihtiyacını karşılayamadığı halde aynı yerde kalan insanlar var.
0: Ve o zaman da ölü balık gözü.
1: Zaten evet, yaşam enerjisi evet. İçinden çekiliyor.
0: Düşüyor.
1: Neşesi kaçıyor evet. İçinden.
0: Hastalıklar geliyor. İletişimi de bozuluyor. Hem iş arkadaşlarıyla hem aileyle.
1: Tabii. Bütün yaşamı evet. Buna göre etkileniyor.
0: Peki bir de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar var.
1: Evet.
0: Eğer o çıkarsa yerine gelecek 10 kişi daha var. Bunu da bildiği zaman hayır diyen işverene karşı ne yapacak? Bu da bir motivasyonlu, düşürücü bir şey. Evet. Başka bir yerde fevkalade kendi özellikleriyle gerçekten bu özellikleri değerlendirmek isteyen iş veren bile olsa, iş yeri bile olsa orada yeni bir işe başlaması falan, bu da zor. Burada kendini nasıl korumalı bir insan?
1: Evet.
0: Düşünce yapısını nasıl korumalı? Nasıl dik durabilmeli evet, hala?
1: Evet. Şimdi şöyle bir yere geldik. İhtiyaçlarımın farkına vardım. Karşılamak için yıllarca seçtiğim stratejileri değerlendirebiliyorum. Ve başka yolların mümkün olabileceğini görüyorum. O başka yolları denemek isteyebilirim, istemeyebilirim. Orada artık o ihtiyaçlarımı karşılamanın sorumluluğunu üzerime alıyorum. Yani şöyle bir şey değil. Evet ya, benim finansal güvenceye ihtiyacım var. Bunu ben ama çalışmak da istemiyorum. Çalışmadan acaba nasıl finansal anlamda güvende olabilirim? Dediği zaman orada da yıllarca yaptığı stratejiler olabilir insanın. Bunun sorumluluğunu başkalarının üzerine devretmiş olmak gibi. Ama o zaman da o seçimiyle barışık olması gerekiyor. Yani diyelim eşi var, diyelim ailesi var, bir şekilde çocukları var. Onlar bunu sağlıyorlar onun için. Ama o zaman ne yapıyor? Kendi ihtiyacının karşılamanın sorumluluğunu diğerlerine devretmiş oluyor. Aslına bakarsan gücünü devretmiş oluyor. Kendi yapabileceği bir şey varken yapmamayı seçmiş oluyor. Bu bir. Başka bir yönden bakarsak da belki kendisi bir şeyler yapıyor ama yine de tam istediği gibi olmayabilir. Dediğiniz gibi şu anda ekonomik durum, birçok işlerin artık robotlar tarafından yapılması, mevcut olan işlerin aslında ortadan kalkması. Yani birçok alanlarda binlerce iş artık yapılmamaya başlanacak. Çünkü onlar için insana gerek kalmayacak ve bu giderek daha da artacak, görünen o. Şimdi o zaman ne yapacağız biz? Burada bize önerilen şöyle bir şey var. Hani şapkadan cin çıkarma gibi bir şey söz konusu değil. Ama ya bir ihtiyacımı karşılayamadığım zaman da onu karşılayamamanın yasını tutuyorum. Çünkü yas tutmak da bir eylem aslında. Yani evet, çok istiyorum. Birçok şeyi denedim. Tam istediğim gibi olmadı. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Burada da görülmüş oluyor o duygu ve karşılanamayan ihtiyaç. Bazen karşılayabildiğim ihtiyaçlarım kutlamasını yapıyorum. Yani kendime yetebildiğimde, çok daha olmasını istediğim şeyler olduğunda bunu kutluyorum.
0: Peki bu üzüntünü
1: olmadığında da yasın tutuyorum.
0: Tamam. Bu üzüntünü açığa çıkardığın zaman diğerleri de buna katkı verip evet ya işte şöyle kötü dünya, böyle de zaten o işveren de böyleydi, zaten işte batıyor vesaire gibi gargamellik yapıp daha da fazla moralini bozduğu vakit o zaman bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yani kabullenmek aslında çıkış noktaları, her zaman bir çözüm vardır ya, hı hı. O çözümlerden birini bir zaman, ki tercihimiz kısa bir zamanda olması, bir zaman sonra yeni bir olasılığı fark edebilmemize sebep oluyor diye anlıyorum ben.
1: Evet, senin söylediklerinden. Evet, çünkü bu yası tutmadığın zaman içinde bir sıkışmışlık oluyor. Hı. Çaresizlik. Yani ne yaparsam yapayım olmuyor.
0: Demiş gibi yapıyorsun. İşte gidip geliyorsun.
1: Sonra
0: işte
1: diyorsun ki aman mecburum ya, gideceğim, başka hiçbir şey yapamadım. Bu sefer de o çaresizlik halini kabule geçiyorsun. Ki asıl orada tehlikeli bir durum olduğunu düşünüyorum.
0: O halde ihtiyacımıza cevap vermeme halini, o durumun, hı hı, bunu kabule geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra çıkış
1: başka noktası. Ne yapabilirim?
0: Evet.
1: Diye, evet, bir kendini alan açacaksın.
0: Çaresizliği kabul etmemek.
1: Çaresizliği.
0: Güzel gidiyoruz.
1: Evet, evet. Çaresizliği kabul etmemek, çünkü her zaman bir çare var. Çünkü çaresizsiniz. Çaresiz değil, çaresizsiniz diye de bir şey vardır, biliyorsunuz. Evet. Bazen her şeyi yaptığını düşünürsün. Ve yine de istediğin gibi olmadığında artık çaresizliği yaşam biçimi haline getirebilirsin.
0: En fenası o değil mi? Ha, çaresiz hissetmek.
1: Oysa ki belki bir çözüm yolu seni burnunun ucunda onu görmeni bekliyordur.
0: Evet.
1: Sen çare yok nasıl olsa deyip aynen bildiğin yoldan ömrün sonuna kadar da gidebilirsin. Bakın bunlar bir seçim. Ha, ben şunu demiyorum. Evet ya, gerçekten ekonomik kriz var. Bütün dünyada var. Enflasyon var. Giderek artmakta. Ve daha birçok şey sayabiliriz. Bununla ilgili ekonomik, politik durumlar. Ve hiçbiri kolay olmayan durumlar bunlar. Bunlar için böyle bir sihirli değnek gibi bir şey olup da bu sorunların ortadan kaldırabileceğimiz bir şey keşke olsa, ama bence öyle bir şey yok. Sadece bu olup bitenlere doğru baktığım kendi açımı değiştirebilir miyim? Yani şu da değil. Pozitif düşün, pozitif olsun. Hayır, onu demek istemiyorum. Şimdi durum ne? Ben nasıl hissediyorum? Peki burada benim karşılanamayan ihtiyaçlarım neler? Onları bir ortaya koyayım. Onlarla bir bağlantıya geçeyim. bazen de şöyle bir şey oluyor. Yıllardır ben böyle bir ihtiyacım olduğunun farkında bile değilmişim.
0: Binmişiz bir alamete.
1: Gidiyoruz kıyamete. Şimdi onun verdiği de bir yas olabiliyor insanın içinde. O bir süreç yani. Hay Allah, bu böyle bir ihtiyaç mı varmış? Ben adını bile bilmiyormuşum bunun. Evet. Olduğun bir yer var. Dolayısıyla öncelikle o ihtiyacını fark etme, onunla bağlantıya geçme ve yaşamında sen bunu ne kadar karşılıyorsun, ne kadar karşılayamıyorsun, bunu en iyi sen kendin bilirsin. Başkalarının sana dikte etmesine orada ne yapıyorsun? İzin vermiyorsun ve kendi ihtiyacına sahip çıkıyorsun. Bu daha çok yakın ilişkilerde söz konusu oluyor. Tabii bu ihtiyaca sahip çıkma olayında bazen ilişkiler bitebiliyor da yani öyle bir şey olabiliyor. Tabii. Çünkü ilişkilerde bir düzen var, kurulmuş, veren var, alan var, kendi ihtiyaçlarının farkında olan var, olmayan var.
0: Hep memnuniyetsiz bir durum bile olsa zihin onu konfor olarak algılıyor.
1: Tabii, tabii.
0: Ve o konfordan, o alışılagelmiş şeyden geri düşmek, düşürmek istemiyor insanı.
1: İstemiyor.
0: O bedeni, evet, o zihni. Evet, evet. Ve dolayısıyla o zaman da onu korumak için
1: var gücüyle çalışıyor.
0: İşte, evet. Yani dışarı çıkarsam şöyle şöyle tehlikeler var. Var sen burada kal.
1: Evet.
0: Daha
1: evet,
0: iyi, daha evet. İşte burada da güven.
1: Elin iyisinden benim kötüm daha iyidir. Her şeyi gibi vardır biliyorsunuz.
0: İşte, aslında sevgili dinleyiciler, Ayşe Sezer Aksoy'un Zürafa Dili Okulu'nu önce okuyup ondan sonra da onun devam kitabı olan Duygular Ne İşe Yarar?
1: Evet.
0: Bunu okursanız evet. Ve sonra da bir kartları var. Yani Zürafa Dili Okulu'nun kartları var. Kartları. Duygu ve ihtiyaç kartları. O aslında o duygu ve ihtiyaç kartları da çok eğlenceli. Biraz sonra şimdi oynayacağız onu. Benim de burada farkındalığı artırmak için Ayşe biliyorsun içindeki kahkahayı uyandır. Ben de bunu kahkahayla yapıyorum. Aslında her şeyin hedefi tek hayatın anlamını bulmak, hı hı, ve gittiğimiz yollar farklı. Ve herkes hangi yol kendine daha iyi geliyorsa, hı-hı, yakın geliyorsa, hı-hı, bunu yapmalı ve bu yoldan gitmeli, değil mi? Ama hepsi birbirine destek aslında.
1: Evet, mesela hepsi kahkaha, destek. Kahkaha bir ihtiyacı karşılamanın stratejisi olabilir. Hangi ihtiyaçları karşılar? Kahkaha atmak bizim hangi ihtiyaçlarımızı karşılar?
0: Farkında olmayı, farkındalığı arttırmayı karşılar.
1: Farkındalık, başka?
0: Eğer kahkaha sanatçısı isen, yalnız sanatçısı olma yolunda isen dahi farkındalığını artır. Çünkü sağ sol lob dengeye giriyor belli oranda kahkaha, evet, attığı, evet, vakit. O bir hal biçimi oluyor aslında. Evet. Kahkaha yogasıyla da karışmaması lazım tabii. Evet.
1: Şimdi bu şeyden bakalım, zürafa dilinin adımlarından doğru hadi getirmek bakalım istedim. Kahkaha attığım zaman söylenen o ki sağ ve sol beyin daha eşitleniyor ve bu benim verimliliğimi artırabilir. Verimlilik önemli bir ihtiyacım. Farkındalık önemli bir ihtiyacım. Bir kere neşeleniyorum, keyifleniyorum. Oyun ve evet, eğlence bir ihtiyaç.
0: Evet, çünkü zihin her şey yolunda diyor. En evet, büyük şeyi de
1: güven o zaman
0: duyuyorsun. Güven. Evet, bak beraber
1: bulduk. Güven, belki de çok evet, hepsinin temelinde
0: ve
1: yatan.
0: Ve kuşkuya yer yok o zaman.
1: Evet.
0: Kuşku, endişe duymuyorsun. Hani binayı nem, insanı
1: i̇şte güvendesin ya. Güvendesin.
0: Evet. O kendini huzursuz hissetmiyorsun. Şu içinde evet, bir huzursuzluk evet, var evet, deriz ya.
1: Şimdi böyle bakıyoruz ihtiyaç diline. İhtiyaçları ne olsa karşılarım. Veya ne olduğunda benim bu ihtiyacım karşılanmıyor. Çünkü strateji dediğim şey rica, dördüncü adım.
0: Evet.
1: Değiştirebileceğim bir alan. İyi ki. Fakat ben temin dediğiniz gibi sürekli yıllarca bir ihtiyacı karşılamak için aynı stratejiyi, aynı yolu seçtiysem ve oradan başka bir yolların olabileceğini aklıma dahi getirmiyorsam, o zaman ne oluyor? O ihtiyacı karşılamanın bir yolunu seçtim. Hayatımı o şekilde geçirdim. Aa, diyorum ki ona bir bağımlılık geliştiriyorum. Bu bir kişi olabilir. Bu bir yiyecek olabilir. Sigara vesaire gibi keyif veren şeyler olabilir.
0: Onun için ayrılamıyorlar bir türlü, evet, değil mi? Evet. Onu da zihin yine sanki o hani güvenli olan, bildiği alan
1: seni
0: dışarıya salmıyor.
1: Acaba diyor ben bunu değiştirirsem o ihtiyacımı neyle karşılayacağım bu
0: kim
1: sefer?
0: Kim bilir ne olur.
1: Oysa ki tam da bizim bu zürafa dilinde en çok yaratıcılığa alan açtığımız yer orası. Merak. Aa, evet ya, ben yıllarca bunu böyle yapmışım da başka ne yolu olabilir bunun acaba?
0: Tabii, canlıyı merak. Evet. Merak canlı tutuyor, evet, zaten, evet, insanı.
1: Meraklı bir ihtiyaç avcısı oluyoruz.
0: Evet.
1: İhtiyaçları avlıyoruz. Yani bu ne demek? Benim hangi ihtiyaçlarım var ve bu ihtiyaçlarımı karşılamak için hangi yolları genel olarak seçmişim bunca yıl? Ve fakat aslında başka ne yollar olabilir? Burada belki de birbirimize topluluk olarak destek verebileceğimiz yerde duruyor bence. Bazı insanın aklına gelmiyor çünkü hiç düşünmemişsin ki öyle bir ihtiyacım mı var benim? İşte ne bileyim, en çok kullandığımız güven ihtiyacı, verimlilik ihtiyacı, ne bileyim, finansal güvence, aslında duygusal güvence diye bir ihtiyaç var. Mesela onu söylediğimiz zaman çoğu insan bu nasıl bir şey diyor. Yani onun tanımı yok kafalarımızda, içimizde, bedenimizde. Aslında duygusal güvence şöyle bir şey mesela. Bence çok kıymetli. Hem iş alanında hem özel alanda bütün ilişkilerde çok kıymetli. Ben şimdi sana duygumu ifade edersem burada güvende miyim? Yani sen, ben şu an çok üzgünüm, ben şu an çok korkuyorum dediğimde aman korkacak ne var, üzülecek ne var, boş ver mi diyeceksin bana? Yoksa ah evet korktun sen, ya da evet şu an çok üzgünsün görüyorum mu diyeceksin? İkisi arasında çok büyük fark var ilişkiler açısından. Şimdi biri duygulara ifade etmeye, duyguları ifade etmeye bir alan tanırken, bir yer açarken, öbürü de diyor ki aman ya boş ver şimdi bunları hissedip de canını sıkacaksın. Öfkelenme, boş ver, üzülme, ağlama, seni teskin etmeye çalışıyor. Bu daha çok çocuk ve ebeveyn ilişkilerinde, daha sonra büyüdüğümüzde yetişkin ilişkilerinde de karşımıza
0: yok
1: çıkıyor.
0: Yok bir şey, yok bir şey.
1: Bir şey denir yok. Ya. Bir şey tamam, yok. Bunda ağlayacak yok ne şey var? Ne var bunda ağlayacak? Ben seni üzmek için söylemedim. O öyle değil böyle. Yani duyguları hissetmemize de izin verilmiyor. Öyle bir alan açılmıyor. Çünkü kendisi korkmak istemeyen, kendisi üzülmek istemeyen bir ebeveyn çocuğuna da bunun iznini veremiyor. Onun için tehlikeli bir yer duyguları hissetmek. Şimdi burada bizim en çok üzerinde durduğumuz bu duygular ve ihtiyaçlar alanı. Çünkü en çok yabancılaştırıldığımız yer orası. Biz her şeyi mantıkla çözmeye eğitildiğimiz için gözlem yap, işte ona etiket tak, çok başarılısın, çok tatlısın veya çok yaramazsın, olmuş olmamış, git biraz daha çalış da gel. Bunları çok çok iyi yapıyoruz. Burada zürafa dili, kalbi en büyük hayvan zürafa olduğu için.
0: Neden zürafa?
1: Evet, tam da i̇şte, onu ona söyleyeceğim. Kara hayvanları içinde kalbi en çok, en büyük olan hayvan. Bu da kalpten iletişim olduğu için. Marshall Rosenberg zürafaları barış dilini temsilen seçmiş. Diğer tarafta tabii ki hepimizin aşina olduğu bir dilin temsilcisi olan hayvanımız da var. O da çakal. Çakalı herkes tanıyor. Çok iyi tanıyoruz onu. İçimizde çok ehil çakallar var. Hatta o kadar ki bu çakalları birbiriyle çok güzel yarıştırıyoruz. Kim daha çok çakal diye. Şimdi biz biraz filmi geriye sarmak istiyoruz. Aslında çok eskiden doğduğumuz andan itibaren bizim bu zürafa olma, empati yapabilme yeteneğimiz, kapasitemizle doğan varlıklar olarak onu kendimize hatırlatma. Yani bir zamanlar bebekken bütün duygularımızla bağlantımız çok güçlü, ihtiyaçlarımızla bağlantımız çok güçlü. Sonradan eğitimler, toplumsal baskılar, ne bileyim inançlar, varsayımlar, onlar bunlar bizi bu doğamızdan, özümüzden uzaklaştırıyor. İşte o aslında o şiddeti içselleştirdiğimiz yere biz çoğu zaman da eğitim diyoruz. Dünyaya hazırlanma, dünyaya hazır hale gelmenin adına biz ehlileşme diyorum ben ona. Ehlileşme şiddeti diyorum.
0: Tabii aslında yetişkinler tarafından çocuklar yetiş edilmiş oluyorlar.
1: Maalesef.
0: Büyüdükçe bebekler 300 kahkaha atıyor.
1: Evet.
0: Ama büyüyünce 15 kahkahayı atan yetişkin
1: evet.
0: Güleç yüzlü oluyor.
1: Evet, evet maalesef. O zaman da gülen surat maskelerimizi takıyoruz yüzümüze değil mi?
0: Evet.
1: Bakın Instagram'da falan videolara herkes çok mutlu görünüyor. Gülüyorlar sürekli. Yani hiç mi üzülmüyorsun? Hiç mi ağlamıyorsun? Hiç mi acı çekmiyorsun? Ya da ne bileyim hayal kırıklığına uğradın olmuyor mu? Ama o
0: neden
1: maskeyi takıyor.
0: En güzel hallerini koyarlar acaba?
1: Çünkü orada yine bir ihtiyaç var. Marshall'ın söylediği çok böyle şiddetsiz iletişimi bana göre en iyi anlatan mottolarından biri. Diyor ki her şiddetli iletişimin ardında ya da davranışın diyelim karşılamaya çalıştığımız en az bir ihtiyacımız var. Neden insanlar hep mutlu görünmek, hep işte kabul gören davranışlar içinde görünmek?
0: Onaylanmak isterler.
1: Teşekkür ederim. Onay almak ihtiyacımız. O da o işte ehlileşme sürecinin önemli bir parçası. Böyle böyle olursam seni kabul ederim. Olmazsam burada yerin yok. Bu resimde, bu fotoğrafta sana yer yok.
0: Yani sistemin insanı olursan...
1: Aynen.
0: Demek istiyor.
1: Evet, evet. Benim oyunumu bozma diyor
0: evet.
1: Yani.
0: Biz de diyoruz ki muktedirlerin oyununa gelmeyeceğiz. Sevgili
1: benim oyun. Izleyicileri. Benim oyunumu bozma diyor. Burada oyunumu kurmuşum.
0: Evet, evet,
1: takım arkadaşlarımı
0: evet.
1: Bulmuşum. Tıkır tıkır oyunumu oynuyorum. Lütfen araya girme diyor. Git sen de kendi oyununu kur diyor. Fakat işte şiddetsiz iletişim
0: olsun diyor. İtiraz etme, yeni bir yol deneme.
1: Ha, teşekkür ederim. Tam onu değil söyleyecektim mi? Esra'cığım. Yani aslında farklı bir şey yaptığını zannederken bir bakıyorsun sistemin bütün araçlarıyla aynısını tekrarlar bir
0: evet.
1: Vaziyette. Aynının, farkında bile
0: aynının
1: değil.
0: Aynının başka rengini yapmış oluyorsun.
1: Farkında bile değil ve işte o zaman bilmiyorum giderek daha böyle yalnız bir yere çekiliyorsun. Ama onay arayışı başlarken söyledik ya sev beni kendin gibi. Kendini sevme. O sevgi ihtiyacını, bu bütün ihtiyaçlarını karşılamanın yolunu dışarıdan birilerinden beklersen köle olursun. Olabilirsin. Zaten olmuşuz yani açıkçası. Şimdi biz bu kölelik sistemini fark edip bir şekilde bir dakika yahu benim ihtiyaçlarım bana ait ve ben kendim bunları karşılamak için illa birinin beni sevmesi, illa birinin beni onaylamasına gerçekten ihtiyacım var mı? Bakın ortalık böyle diplomalar, sertifikalar, gidilen eğitimler, dünya para dökmeler.
0: Hepsi bir ispat için değil
1: mi? Bir dur kardeşim canımın içi bir dur. Bir sakinleş. Sen yeterince iyisin.
0: Yeterince bilgilisin.
1: Yeterince bilgilisin.
0: Ve bu bilgili.
1: Oldun.
0: İçselleştirip eyleme dök.
1: Şimdi bununla kapatabiliriz. Geçen böyle bir şey nerede izledim şu an hatırlayamadım ama.
0: Kartları yapacağız.
1: Ha tamam.
0: Öyle kapatacağız.
1: Diyor ki önemli olan bilgiye sahip olman değil. Bu bilgi her yerde var. Peki sen bu bilgiyle ne yapacaksın?
0: Tabii. Ah Esat hocam, Esat Korkmaz felsefeci, felsefeci hocam. Kalk gidelim kitaplarıma hep ön söz yazardı ya da son sözü yazardı. Ve söylediği ilk şey kulağımdadır. Bilgi her yerden edinilebilir. Bizim çocuklara öğreteceğimiz tek şey iletişimde ustalıktır.
1: Evet, evet, evet, evet. Evet. İletişimde ustalık da bir şeyleri ezberleyip papağan gibi gidip orada anlatmak değil. Bunu ne kadar yaşıyorsun? Evet.
0: Ne biliyorsan onu eyleme dökmek. Ayşe, ben Kalk Gidelim programlarına başladığım zaman televizyonda hep Güneydoğu'da, Doğu'da çalışmayı çok severdim. Orada da bütün illerinde de çektik programı ve Batı çocukları, Doğu çocukları. Orada ilk fark ettiğim şey ne biliyorlarsa onu içselleştirmişler ve o bilgiyi yaşamın içinde kullanıyorlar oradaki çocuklar. Ama batıdaki çocuklar her şeyi biliyorlar. Yani imtihana girdikleri zaman takır takır takır %100 alabiliyorlar puanlarını. Ama yaşamın içinde yaşam fakiri.
1: Apışıp kalıyorlar.
0: Evet.
1: Deyim yerinde.
0: Evet. Evet. Öylece kalıveriyorlar.
1: Evet. Evet.
0: Bunu fark ettiğim zaman ki çok uzun yıllar önceydi. İşte dedim sonra Kalk Gidelim kitaplarını yazıp ben bunu nasıl biraz ters yüz edebilirim.
1: Evet.
0: Ona uğraştım ve hepimiz hala uğraşıyoruz değil mi?
1: Evet, evet. Belki yaşam böyle bir şey. Herkes kendi inandığı ve dünyaya bir katkı sunma ihtiyacı. Bu da temel ihtiyaçlarımızdan biri. Aslında yaptığımız birçok şeyi diğerlerinin iyiliğine katkıda bulunmak için yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun farkında bile olmadan yapıyoruz bunu. Bazen insan diyor ki yani ben kendime de diyorum ya Sezar bu kadar uğraşıyorsun da gerçekten nereye gidiyor bu yaptıkların? Hani kendimle sohbetleştiğimde böyle şeyler sorduğum oluyor. Ama mesela bir festivalde bir anne gelip bu Zürafa Dili Okulu kitabıma parmağını üzerine basıp biliyor musunuz ben çocuğumu bu kitapla büyüttüm dediğinde yukarıdan ilahi bir cevap benim önüme düşmüş oluyor.
0: Evet.
1: Diyorum ki devam.
0: Hiçbir şey boşa değil.
1: Hiçbir şey boşa gitmez.
0: Yeter ki kalbimizden gelen o emeğimiz, o uğraşımız, edindiğimiz bilgiler düşüncemize iş gördürelim ve eyleme geçirelim.
1: Eyleme geçirelim.
0: Eylemimiz bizim yazmak, evet. Eylemimiz bizim konuşmak,
1: evet, evet.
0: Söyleşilere geçirelim.
1: Paylaşmak.
0: Paylaşmak, eylemimiz bizim etkinlikler yapmak.
1: Ve etki yaratmak bütün bunlarla. Ben onu da eklemek isterim. Çünkü etki yaratabilmek çok önemli ama nasıl bir etki yaratmak istediğin önemli. Çünkü şu anda çok büyük etkiler de yaratılıyor şiddeti körüklemek için. O da bir etki. Ama biz ne yaratmak istiyoruz?
0: Barış dilini.
1: Barışı çoğaltmak istiyoruz kendi içimizde ve
0: sevgi dilini.
1: Gittiğimiz her yerde, evet.
0: Evet. Sevgili Radyo Gedik izleyicileri, dinleyicileri, şimdi Refah Dili Okulu tekrarlıyorum. Duygular ne işe yarar? Hemen akabinde okunması gereken ikinci kitap ve Zürafa Dili Okulu'nun kartlarından. Şimdi bu her ne kadar radyo bile olsa radyonun büyüleyici tarafı da zaten yaratıcılığa hitap etmesi. Şimdi elimde kartlar var. Siz o kartları görüyorsunuz ve işte bu kartlardan şimdi bir tanesini seçeceğiz.
1: İhtiyaç kartlarından.
0: İhtiyaç kartları mı bu? Tamam. Evet. Bir ihtiyaç kartı seçelim. Bir de duygular kartı seçelim. Ve bakalım Ayşe Sezer Aksoy nasıl sorular bulacak bu kartlara?
1: Evet.
0: Buna bir bakalım.
1: Tamam.
0: Nasıl seçeceğiz, yapacağız?
1: Bir tane alalım aradan.
0: Alalım.
1: Şöyle.
0: Tamam.
1: Ne geldi? Kendini bakalım. İfade ve yaratıcılık.
0: Oo. Bu kadar süper olabilir.
2: Tam kişisine çıktı.
0: Evet, programın başından beri kendimizi ifade ve yaratıcılık üzerine konuşuyoruz. Peki.
2: Tesadüf olmasa gerek.
0: Olmasa hiçbir şey tesadüf değil zaten, evet. Biliyorsun. Sezer, evet. Aksoy. Evet, buna bizim sorularımız neler? Şimdi siz çocuklarınızla ya da öğrencilerinizle bu kartlardan birini seçtiniz.
1: Şimdi diyelim ki ben size soruyorum. Evet. Kendini ifade ve yaratıcılık ihtiyaçları sende nasıl yaşıyor? Senin içinde bu ihtiyacın nasıl yaşıyor? Yani nasıl tanımlarsın bu ihtiyacını?
0: Kendimi ifade etmek, evet, isterim. Çünkü o zaman ben aslında kendi ihtiyaçlarımla ilgili yolları da açabilirim kendimi ifade ettiğim zaman. Hı hı. Bu duygulara da giriyor. Ve şöyle de bir şey oluyor bende, Ayşe Sezer Aksoy. Kendimi ifade ettiğim zaman kendimin hayal gücüyle birleşiyorum. Çünkü yaşam aslında benim için düş çalışmak.
1: Hı hı.
0: Kendimi ifade etmekle yaşamı fark etmek bende o kadar at başı beraber gidiyor ki, ben etrafıma bakınca da kendimi görüyorum, kendime bakınca da çevremi görüyorum.
1: Hı-hı.
0: Yani o çok iç içe geçmiş bende.
1: Evet.
0: Ve bu kartta yaratıcılık yazıyor ya, kendini ifade, yaratıcılık. Belki kendini ifade ettiğim için mi benim yaratıcılığım daha fazla? Yani bir yazar kendini ifade edebilme kapasitesi arttıkça mı yaratıcılığı olur? Yaratıcılığı arttıkça mı kendini ifade eder? Bunlar bende çok iç içe, hı hı, girmiş. Hı hı. Buna ne dersin, ya da bunun ikinci sorusu ne olur?
1: Aslında biraz oraya doğru evrildi. Bu ihtiyaçlarını nasıl karşılarsın? Ne olduğunda karşılanır kendini ifade ve yaratıcılık ihtiyaçları?
0: Ne olduğunda karşılanır? Tabii şimdi ben şahsımda eğer şey yaparsam, bir kahkaha sanatçısıyım. Dolayısıyla kahkaha sanatçısı olarak her gün yaptığım 5 dakika yaptığım egzersiz var. Yani jimnastik gibi. Onları da yapıyorum zaten. Hmm. Ya da yürüyüşe çıkmak gibi. Bunu yaptığım vakit benim sanki o düşünce kalıplarımın içinde bazen hiç aklıma gelmeyen, aa bu da varmış ya, evet bunu yapmalıyım dediğim şeyleri fark ediyorum ve hep yanı başımda da kağıt kalem mutlaka vardır. Hemen kağıda yazı veriyorum. Yani yazarak ben onu tetikliyorum belki de. Ya da aklımda kalmasını mı daha çok yazarak sağlıyorum bilmiyorum.
1: Hı hı.
0: Düşündüğüm ve bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Neden benim aklıma bu gelmedi ki daha önce diyeyim. Ha bir de şunu yapıyorum. O aklıma gelen şeyi düşünürken içim rahatlıyorsa, içim ferahlıyorsa, onun benim için de, bu biraz gelecekle hani fal bakmak gibi ama onun benim için iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Hmm. Aslında o gelecekle kurulan bir bağdan ziyade anla, şu anla kurulan bir bağ. Çünkü duygular bize ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşılamadığımızdan haber veriyor. Eğer için ferahlıyorsa bir ihtiyacını, evet, karşılarken
0: içime, evet,
1: evet, o zaman diyorsun ki ah
0: iyi oldu,
1: içim ferahladı, içim genişledi, hmm, içim aydınlandı, canlandım, neşelendim, keyiflendim, mutlu hissettim.
0: Evet, kanat takıyorum adeta.
1: Orada bir yaratıcılık ihtiyacı ve ifade ihtiyacının karşılandığını bize söyleyen şey bedenimizdeki hislerin ta kendisi oluyor. Hı,
0: ve onun için de bir rahatlama geliyor.
1: Evet.
0: Peki sevgili dinleyiciler, bu program oho bitmeyecek bu gidişle. Ama toparlayalım, bir kart daha, evet, bir kart daha çekiyoruz. Bu da ihtiyaç
1: duygular
0: kartları, ihtiyacı yaptık. Duygular kartları. Siz en kısa zamanda zürafa dili okulunu alıyorsunuz ve Ayşe Sezer Aksoy'un Sonra Duygular Ne İşe Yararı da daha sonra da Instagram hesabı Zürafa Dil Okulu değil mi?
1: Zürafa Dili Zürafa Okulu.
0: Dil Okulu. Oradan da buluyorsunuz.
1: Kitaplar için kadimoyayınları.com'dan edinebilirler kitapları.
0: Ha, tamam. O da güzel.
1: Kadimoyayınları.com.
0: Evet. Bu haftayı da bitirirken size bir kart çekiyorum. Hadi bu sizin için olsun.
1: Neymiş? Kanatlı zürafamız kendine güvenli ve cesur.
0: Çok güzel.
1: Dın dın.
0: Şimdi bu programdan sonra tahmin ediyorum ki biraz daha kendinize güvenli ve cesur olacaksınız.
1: Evet.
0: Cesurla risk almak arasındaki farkı da söyle ve kahkahayla kalın diyelim. Haftaya diyelim ve veda edelim.
1: Cesur olmak aslında bütün korkularına, endişelerine, üzüntülerine, hayal kırıklıklarına rağmen kalbinin istediği yere doğru gidebilmek. O seçimi yapabilmek. Yani yanına her türlü duygunu alabilirsin ve yola çıkabilirsin. Kalk gidelim.
2: Kalk gidelim.
1: Hadi kalk gidiyoruz. Burada kendine güvenli bir duruş var. Bu demek değildir ki her şey yolunda, her şey tam istediğim gibi, hiçbir sorunum yok, ne kadar sorunsuzum.
0: Hayır, evet.
1: Değil.
0: Değil.
1: Bütün bunlara rağmen
0: evet.
1: Ben yapabilirim demek.
0: Evet.
1: Ve kim tutar seni?
0: Çok teşekkürler. Biz bu kartları kesinlikle öylesine çektik. Hiçbir düzenek değil.
1: Evet.
0: Harikaydı. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğin için.
0: Seni bundan sonra bir kere daha konuk etmek istiyorum. Bakalım ne
1: Hadi
0: zaman
1: inşallah.
0: Olacak. Hoş kalın, güzel
1: İkinci
0: kalın.
1: İkinci bölüm.
0: Kendinizde kalın.
1: Teşekkürler, görüşmek
0: teşekkürler,
1: üzere.
0: Teşekkürler, Ayşe Sezer Aksoy.
3: Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında isteğe bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuş Ali Karakelli. İstanbul Gerik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Merhaba sevgili dinleyiciler, bilim evrenine hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın yüzeyinden çok ama çok derinlere, ayaklarımızın altındaki gizemli bir yolculuğa çıkaracağım. Depremler hepimizin bildiği doğal olaylar malumunuz. Özellikle Türkiye gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülkede yaşayan insanlar için deprem günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Peki ya size bilim insanlarının bile uzun yıllar açıklayamadığı bazı depremlerin olduğunu da söylesem ne düşünürsünüz? Üstelik bu depremler alışık olduğumuz yer kabuğunda değil, dünyanın çok daha derinlerinde meydana geliyor. İşte bugünkü programımızın konusu tam da bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah ve Wyoming eyaletlerinin altında yaklaşık 88 ila 90 kilometre derinlikte gerçekleşen esrarengiz sarsıntılardan bahsediyorum. Bilim insanları bu depremlerin aslında olmaması gerektiğini de söylüyor ya da düşünüyorlar. Ama oluyor. İşte bugün bu büyük gizemi konuşacağız. Önce dünyanın yapısını şöyle bir kısaca hatırlayalım istiyorum. Çünkü bu hikayeyi anlayabilmek için gezegenimizin iç katmanlarını bilmemiz gerekiyor. Dünyayı bir şeftaliye benzetelim. En dıştaki ince kabuk, yer kabuğu. Biz insanlar bu ince tabakanın üzerinde yaşıyoruz. Okyanuslar, kıtalar, dağlar, şehirler hep burada bulunuyor. Bu kabuğun altında ise manto yer alıyor. Manto dünyanın hacminin büyük bölümünü oluşturuyor. Daha aşağıda ise dış çekirdek ve iç çekirdek bulunuyor. Yani aslında bizler devasa büyüklükteki bir gezegenin yalnızca incecik dış katmanında yaşıyoruz. Dünyanın yarıçapı yaklaşık 6370 kilometre. Bugünkü programda konuşacağımız depremler ise yüzeyden yaklaşık 90 kilometre aşağıda meydana geliyor. İnsan gözüyle bakıldığında bu mesafe inanılmaz görünmeyebilir ama jeoloji açısından oldukça derin bir bölgeden söz ediyoruz. Çünkü kıtasal bölgelerde meydana gelen depremlerin büyük bölümü ilk 20 kilometrede oluşur. 90 kilometre derinlik ise bambaşka bir yerden bahsediyoruz demektir. Şimdi sizi 1979 yılına bir götürmek istiyorum. 24 Şubat 1979 sabahı. Utah'ın kuzeyinde küçük bir deprem kaydedilmiş. Büyüklüğü yalnızca 3,8. Çok güçlü bir deprem değil. Üstelik yüzeyde yaşayan insanların büyük bölümü bu depremi hissetmedi. Fakat sismologlar kayıtları inceleyince şaşkına döndüler. Çünkü deprem olağanüstü derin görünüyordu. İlk hesaplamalar yaklaşık 90 kilometre.

basınç artar. 90 kilometre derinlikte sıcaklık yüzlerce dereceye ulaşır. Bu koşullarda kayaların sert şekilde kırılması yerine yavaşça şekil değiştirmesi beklenir. Bilim insanları bunu bazen sıcak sakıza veya yumuşayan macuna benzetiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda ani kırılmaların meydana gelmesi teorilere göre pek mümkün değil. İşte Utah depremi bu nedenle bilim dünyasını yıllarca meşgul etti. Aradan yaklaşık yarım yüzyıl geçti. Teknoloji gelişti, bilgisayarlar güçlendi, sismik analiz yöntemleri çok daha hassas hale geldi ve bilim insanları eski kayıtları yeniden incelemeye karar verdi. Bu kez sonuçlar çok daha netti. 1979 depremi gerçekten de yaklaşık 90 kilometre derinlikte meydana gelmişti. Üstelik yalnız değildi. Araştırmacılar bölgede benzer özellik gösteren 8 farklı sarsıntı daha buldu. Yani bu olay bir hata değildi. Orada gerçekten sıra dışı bir şeyler oluyordu. Şimdi hikayenin en ilginç bölümüne geldik. Bu gizemin merkezinde çok yaşlı bir jeolojik yapı bulunuyor. Adı Wyoming Kratonu. Kraton kelimesi kulağa biraz yabancı gelebilir. Aslında kratonlar kıtaların en yaşlı çekirdekleridir. Milyarlarca yıl boyunca ayakta kalmış dev kaya bloklarıdır. Dünyanın genç bölgeleri sürekli değişirken kratonlar oldukça kararlı kalır. Wyoming kratonu da Kuzey Amerika'nın en eski parçalarından biridir. Bilim insanları bu yapıyı bazen bir geminin su altındaki omurgasına benzetiyor. Nasıl ki geminin omurgası suyun altında uzanıyorsa, Wyoming kratonu da dünyanın derinliklerine doğru uzanıyor. İşte mantoda hareket eden sıcak kayaçlar bu dev yapıya çarpıyor ve yön değiştiriyor. Araştırmacılar gerilimlerin de burada olduğunu düşünüyor. Burada bir soru tabii sorulması gerekiyor. Manto gerçekten hareket ediyor mu? Evet. Ama bizim günlük hayatta gördüğümüz hareketler gibi değil. Manto milyonlarca yıl boyunca çok yavaş hareket ediyor. Tıpkı kaynayan bir çorbanın içindeki akımlar gibi. Bu harekete konveksiyon deniliyor. Dünyanın içindeki ısı mantonun sürekli dolaşmasına neden oluyor. Bu dolaşım kıtaları da hareket ettiriyor, dağları oluşturuyor, volkanları besliyor. Hatta uzun vadede okyanusların şeklini bile değiştiriyor. Yani aslında yaşadığımız gezegen sürekli hareket halinde. Biz sadece hareketlerin çok küçük bir bölümünü hissedebiliyoruz. Bilim insanlarının dikkatini çeken başka bir ayrıntı daha var yalnız. Bu derin depremler normal depremler gibi de davranmıyor. Örneğin öncü depremler üretmiyorlar. Artçı depremler de çoğu zaman görülmüyor. Bu nedenle tespit edilmeleri çok zor. Yüzeyde belirgin bir fay hattı bırakmıyorlar. Adeta dünyanın derinliklerinde sessizce meydana geliyorlar. Bu yüzden bazı araştırmacılar onları gizli depremler olarak tanımlıyor. Sismometreler olmasa bu olayların varlığından haberimiz bile olmayabilir. Aslında derin depremler tamamen bilinmeyen olaylarda değil. Pasifik Okyanusu çevresinde dalma batma bölgelerinde yüzlerce kilometre derinlikte depremler meydana gelebiliyor. Fakat Utah ve Wyoming'deki durum farklı. İşte bilim insanlarını asıl heyecanlanan nokta da bu. Çünkü bu keşif kıtaların altında düşündüğümüzden çok daha karmaşık süreçlerin yaşandığını gösteriyor. Peki bu araştırmalar neden önemli? Çünkü dünyanın iç yapısını anlamamıza yardımcı oluyor. Bir doktor insan vücudunu anlamak için MR cihazı kullanır. Jeologlar ise dünyanın içini anlamak için depremleri kullanır. Depremler sırasında yayılan sismik dalgalar gezegenimizin içinden geçer. Bu dalgaların davranışları bize içeride neler olduğunu anlatır. Yani her deprem aynı zamanda doğal bir laboratuvar deneyidir. Bilim insanları bu gizemli sarsıntılar sayesinde mantonun davranışlarını daha iyi anlamayı umuyor. Şimdi işin biraz da felsefi tarafına bakalım. İnsanlık Ay'a gitti. Mars'a araçlar gönderildi. Milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksileri gözlemliyoruz. Ama yaşadığımız gezegenin iç kısmı hala büyük ölçüde gizemini koruyor. Dünyanın merkezine yapılan en derin insan yapımı sondaj bile yalnızca yaklaşık 12 kilometreye ulaşabildi. Oysa gezegenimizin yarıçapı 6000 kilometreden fazla. Yani aslında dünyanın içini doğrudan görebildiğimiz bölüm son derece küçük. Geri kalan kısmı sismik dalgalar, laboratuvar deneyleri ve matematiksel modeller yardımıyla anlamaya çalıştığımız durum.

diyebilirim. Bu nedenle her yeni keşif bilim insanları için büyük önem taşıyor. Araştırmacıların cevap aradığı bir soru daha var. Bu derin depremler ne kadar büyüyebilir? İşte şu anda kimsenin kesin cevabını bilmediği konu da bu. Yüzeydeki faylar için belirli tahminler yapılabiliyor. Fayın uzunluğu ölçülüyor, geçmiş depremler inceleniyor, olası büyüklükler hesaplanabiliyor. Fakat mantodaki bu gizemli depremler için aynı yöntemler kullanılamıyor. Çünkü ortada görülebilen bir fay hattı yok. Bu nedenle bilim insanları hala bu olayların sınırlarını anlamaya çalışmakla meşgul. Bilim tarihi de bize önemli bir şey öğretiyor aslında. Bazen bir keşif onlarca yıl boyunca anlaşılamayabilir. 1979 yılında bu kaydedilen küçük bir deprem neredeyse 50 yıl sonra yeniden incelendiğinde yepyeni bir araştırma alanının kapısını da araladı diyebiliriz. Belki de bugün arşivlerde bekleyen başka kayıtlar da geleceğin büyük keşiflerine dönüşecek. Bilim tam da böyle ilerliyor. Sorular sorarak, şüphe ederek, yeniden inceleyerek ve tekrar tekrar inceleyerek ve bazen onlarca yıl sonra cevaplara ulaşarak. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Utah ve Wyoming'in derinliklerinden gelen gizemli sarsıntıları konuştuk. 88 ila 90 kilometre derinlikte gerçekleşen ve bilim insanlarını şaşırtan bu depremler bize bir kez daha gösteriyor ki yaşadığımız gezegen hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır barındırıyor. Belki de ayaklarımızın altında farkında bile olmadığımız çok büyük hikayeler yazılmaya devam ediyor. Bir sonraki Bilim Evreni programında yeniden buluşuncaya dek ben Gülay Güner, bilimin ışığı yolunuzu aydınlatsın diyorum ve hoşça kalın bilimle.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. Hey.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendiririz. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz şovlar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekipçe çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

Merhabalar, ben Kerem Şumlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Yeah.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.